0: Rakami telefonu idare reklama.
1: Çiluyak, çiluyak.
0: Ham safari subh. Şariki koro ticaret. Hamrahi şom. Dar hamajo. Asia Plus.